Bana we bana manje sebo. We bana we sobora byonna byese sobora. Jero batubira maso golwa lero mukamanga tukuyita. Watu sebe sebe tutasoba. Nkubira ku luyimbo olugamba.